İllərlər ilkülən xararın qıytxaça madmunun tanışorun. Türkiyənin daşarı işlənmiş tərəfidən Məkkə qorunç ralasının başqa yurtları hücum etmə ruhud verməyənini aytdı. Əstalin qazda hücumərinə 7 palestinili yoğullu və köp sanı adam yaralını. Rusiya və Ukrayn tərəfdən qorulan hücumərdə adından 56 adam yoğullu, 100-dən qoraq adam yaralını. Birleşken Türkmenistan'ın hakkı duşkorunu Putin'e İran'ın ve Amerika Amerikan statlarının gitmeşlikler için tehde üyadara teklifler ködürlerini aitti. Hormatlı Necer, İnni Voltaşı öbeyle ki havalarında olmadı mı onu sizin dikkatinde getirmekçi. Türkiye'nin daşı işler misleri Fidan Mekke Qorunç ırlalasının başka yurtları hücum etme ruhu vermeyenini aitti. Türkiye'nin daşı işler misleri Hakan Fidan Penşembe günü Mekke umumi korunma kralasını tasdiklamak için parlamentin iyi vermek konusunda işlerin tamamlanlığını ayan etti ve kralasının öğeleri korunmak için niyetlenenliğini ve hücum görünüşündeki harbi operasyonlara uhud vermeyenliğini belirledi. Fidan Çarşembe günü Prezident Recep Tayyip Erdoğan'a kralası kvarda malumat verenliğini ve Türkiye'nin kralası mümkün bolluğu tayin qıytxı vaqtta parlamente kudurlamayı meyleştirenliğini aytti. Ankara'da Vengra'nın vice premieri ve daşarı işler misteri Anita Orban ile geçen birlikteki Medbot yönüne çıkış eden Hakan Fidan, bu lalası kol çeken yurda hücum edilen halatına onu korumak için onun yanında duracak dünyayı anlayar. Bu hücum lalası değil deyip belledi. Fidan şeylik hem Türkiye'nin hücum kurmak maksadı ile başka bir yurdun teritoriyatına koşun ivermeyecektiğini ayan etti. İsrail'in Gazze hücumlarına 7 Palestinli yoğullu ve köp sanı adam yaralını. Lokmançılık haber çeşmelerinin ve şayetlerinin veren malumatlarına göre, İsrail'in Gazze hücumlarına 1 Zeynambul'un adından 7 Palestinli yoğullu ve 10'un kovrak adam yaralını. İsrail Gazze şehrinin Tel Al-Hava, El Tavam ve Amer taslaması zorluklarını, Demiralık Kulmatırnaqı As-Sudaniye, Rafah'ın Demiralık Kulmatırnaqı Al-Mevasi ve Bani Süheyla ve Han Yunus'un Demiralık Kulmatırnaqı tevkleri bombaladı. Palestina'nın ve Birleşen Milleti Kulmatı'nın haber çeşmelerinin malumatlarına göre, İsrail'in 2023 yılın Akçavr ayından beri Gazze amına asılan genosit uruşluğuna 74 milyon kovrak Palestinili öldürülü ve 175 milyon kovrak adam yaralını. Sevittaki infrastrukturanın tahminen 90'ı götürümü veren bollü. Rusya ve Ukrayna tarafından kurulan hücumlarda adından 56 adam yoğullu, 100'ün kovrak adam yaralanı. Penşelme günü Rusya ve Ukrayna'nın aradındaki şehirlere ve infrastrukturalara gönüktürülen öğlere hücumlarda adından 56 adam yoğullu, 100'ün kovrak adam yaralanı. Resmilerin malumatlarına göre Rusya'nın Ukrayna hücumlarına Prilukide 5 çağırın birlikte 22 adam ve Kramatorsk'da olsa 30 adam yoğullu. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski Ukrayna'nın hava korunç uluğunlarına ve ok derleri olan talaplarını kaytalap geçti. Sivitteki resmilerin malumatlarına göre Ukrayna'nın Novorossiysk şehrine uçurmasız hava uluğunlarına kuran hücumuna 1 çağırın 4 adam yoğullu ve 29 adam yaralanı. Ukrayna'nın koşunu şehirdeki deniz bazasına ve nevit terminalına hücum kuranlığını öngörtürdü. Uçurmasız hava uluğunun kurulan başka bir hücum sebebi oldu. Rizan sevtindeki Yandex malumat merkezi yani operasyonlarda pehkelçilikler dürüttü. İki taraf hem rahat infrastrukturatını bilkatlayın nisana almak vardaki ayıplamaları red ediyor. Birleşken Türkmenistan hakkı duşkorunu Putin'e İran'ın ve Amerika Amerikan statlarının gitmeşlikleri için tehde öğelere teklifler ködürlerini aytti. İran'ın prezidenti Mesut Birleşken Rus kardeşi Vladimir Putin ile Türkmenistan'a geçen duşkorunu İran ile Amerika Amerikan statlarının arasındaki uğruşu belirtmeye ve Ormuz boğuluna yanıdanın açmağı gönüktürülen tehde teklifler vardı fikir alışanını aytti. İran Devlet Havarları Agentliği İran'ın havarına göre Penşenme günü geçen duşuk, Karasın Devletler Arkalaşı'nın liderlerinin samitinin ve Hazar Deniz'in ekoloji samitinin çayaklarına geçildi. Birleşken bir gepleşkir geçireyeriz. Yönü Amerika Amerikan statlarının her gedek gepleşkir geçiren mahalımız olur yanıdanın hücum kurayarlar. Muna karamadan bir gepleşkir stolunun ve diyalogun yüz ögürmersiydi. Fransa'da hükümetin kepiliklerine karamadığın talipların protestleri devam ediyor. Fransa'nın İçeri İşler Ministerliğinin malumatına göre Penşenbe günü Fransa'nın dörlü kuncaklarına talipların yol açılığına geçilen protestlere 71.500 adam katlaştı.
Polisiya demonstrasiyalarda 500-dən qovraq adamı tutsaq etdi. Müəllimlərin yetməçiliyinə, dərslərin köp bolmağına, sınıf otaqlarının yarama saxlanmağına və yuxarı temperatur ilə görüşmək üçün yetərli dərəcədə encamlaşdırılmadıq binalara qarşı protest bildirən oxucular və taliblər yüllərcə məktəbin

edil illeşler Türk dünýäsiniň daňlary atly gepleşimiň nowatdaky täze sanyna biz ýenide siziň bilen birlikde. Gepleşimiň bugünkü täze sanyna Lukman Derwiş, Garaja Ähmet Sultan atly temalarda size gurrun bermek isteýäris. Hormat dinleyiciler, inni volta halkara atnaşkar oyuncu bilirmen, Doktor Cemil Doğuş İpek'in şunki temamıyla bağlı sinyesini dikkatine getirmek istiyarız. Türk milleti tarihin doğamını dine kılıçlenen eğitim köngül ağırlarıyla bağır olupdır. Bu topraklarda halkın derdine derman bolan yüreklere ve bedenlere şifa paýlan erenler ýetişipdir. Garaja Ähmet Sultan hem ine şolar ýaly ägir şahsiýetdir. Hem Lukman hem de Derwiş hökmüne ýatlanýan bu beýik weli çäresiz galan adamlaryň yaralaryna merhem bolan halk Lukmandyr. Halkın köňlüne ençeme asyrlap yer eýlen bu beýik türk sopy, ýaşaýşy we mekibi hekaýlaryň türk irpan däbirine aýratyn orun eýläpdir. Garaja Ähmet Sultanyň türk şahsyýeti we gelip çykşy Horasan we Türkistan topraklarynyň gelip çykýar. Kakady Horasan tebitine hökümdarlyk eden Süleyman al-Horasany atly türk begidi. Garaja Ähmet Sultan Andola gelenden soň Osman döwletiniň ilkinji töwüşlerine iýçen gatnaşypdyr. Haqiqatdan tarih çeşmeler onun Orhan Qadi'nin doğruna yaşanlığını ve sevuşları qatnaşanlığını gurrun veriyerler. Ruvayetlere göre Bursa tevtinnaki Osmanı basıp alışlarından biri olan Geyve diyen yerin kolayınnaki Akisar qalatının basılıp anlan vaxtına Qadi Derwiş hökmüne qatnaşıptır. Sevit basılıp anlana son ol yerde meskin tuttu ve ilkinci zabiyesini ve tekkesini kuruptur. Osmanlı yıl yağlarına kı tarih çeşmelerin birine göre Garaja Ähmet Sultanı Vizantiyalara karşı Pelekanon sövüşünü görýäris. Siyinçi lakamdan tanalan Garaja Ähmet'in Anadolu'yu Türk göçtürmek uğruna tağla eden beylike Horasan erenlerle birlikte Orhan Bey'in yol aşırı etmeğine kı Türk güçlerinin hatarına sövüşüp Vizantiya koşuna karşı yenişin kazanılmağına ulu rol oynandığı aydılar. Sevoşdan son Garaja Ähmet Orhan Qadi'nin ruhudu ve hoğundarlığı ile Üsküdar titine göçüptür ve şun kun hem adını götüren dergah dörüldüptür. Üsküdar'daki Garaja Ähmet tekkesi şol doğurdu Osmanlı Vizantiya terkedinle terket çağınaki dergah hükmünle hizmet beriptir. Köp sanlı sopları yetiştiriptir ve ruhu hizmetler ile bir hatarda sevitin terket hopsuzu için psikologi ve ruhu qala olup hizmet ediptir. Garaja Ähmet Sultan asalar boyu halk tebibi hükmünde meşgullyk kazanypdyr.

Бар болон чийши, кесмен, якман, диңе доңдурмак аркалы йок этмек, үстесине де муны MRT-нин көмөгү менен амалга ашырмак мүмкүнме? Австралиядан келип коюшун хабар бу сорого өрөн ачасан жооп берер. Салам. Her zahir, tehde bir teknologik ösüş bilen oynayan devrevap dünyamızdan lukmançılık buğduğundan beginlerci, umitlanırcı havari dikkatinizi yetirmek isteyaz. Şu gün uğrumuzu gün orta yarım şara, Avustralya günüktürüyaz. Bu yurt dünyada MRT bilen uğruktırılayan ilkinci krioblasya ulgumunu işe girdi. Halka arasında çiğişi döndürmek deyilip atlandırılayan lukmançılık edebiyatına olsa krioblasya atlandırılayan bu usul inni MRT'nin kömeği ile amala aşırlayar. Sonki yıllarda intervensiyen radiyologiya hünermenlerinin üstünne üstünlüklü işleyen bu usulü rak öycüklerini yakıp ya da kesip ayırmak arkalı derle Eysem sözün doğru manisinde döndürmek arkalı yok etmeyi maksat edin yer. Eysem çiş

Qadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip oturuyoruz. Koyu verilişimizde 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gizli tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı TürkSat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

0: آواز رادیوسه.
1: İT Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Blast Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Efirde Türkiye Ovası.
1: Gepleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
7: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este es Radio Voz de Turquía.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
13: It Turkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
14: Türkiye Ünü Radyosu.
5: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dasturu Ankara. Bugün Cuma, Miladi 2026 yıl Oktober ayının 9'uncusu, 1405. Koyaş yıl Mizan ayının 17'ncisi. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek dilinde geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 arası da, Gören uçakta bilen ise saat 4 ila 4 yarım arası da kıska dolkunu 25 metr, 11.765 kilor sarkalı etmeyeşiniz mümkün. Bugün geçtirişlerimiz, yangilikler, UNESCO'da Türkiye'nin izleri lavhası, vaktimiz kalganda muskida sürbilen yarım saat boyunca devam etadı. Olup baru için men Abdurrahim Masumi.

UNESCO'da Türkiye'nin izleri. Navruz, UNESCO'da Türkiye'nin izleri boyunca safarımızda bugün. Bahar'ın gelişi bilen tabiattaki yangilanışını halkının uçraşığı, öz ara paylaşığı ve hamcahatlikke aylantırıcı cüda kadim bir madani ananın izge tuşağımız. Navruz. 21 Mart, hemen ayının birincisi. Tün bilen kün birbirine tenleşedigen tabiat yangi bir fasılga uygun edigen kunlardan biri. Ken coğrafyada türlü otlar, türlü ananalar bilen kutup olan edigen Navruz. Bir dastarxon atrofida yig'ilish, qarindosh urug' va qo'shnilar yo'qlovi, musiqi va o'yindan tortib, milliy o'yinlargacha ko'plab rasm-rusumlarni o'zida birlashtiradi. Barcha bu turli tumanlik markazida esa yangi boshlanish, birdamlik va paylashish tushunchasi o'rin olgan. Navruzning UNESCO yo'liga kirishida Turkiyaning eng boshdan beri qatnashib kelgan Navruz 2009 yılda Türkiye, İran, Azerbaycan, Hindistan, Kırgızistan, Pakistan ve Özbekistan'ın ortak hücceti asosida. UNESCO'nun başariyatının gayrimaddi madani mirası temsili ruhatiga kiritildi. 2016 yılda kelganda bu ortak miras vakillik kıladigan coğrafya yine de kengaydi. Afganistan, Irak, Kazakistan, Tojikiston ve Turkmanistan'ın qo'shilishi bilan ushbu hujjat 12 ülkeni qamrab olgan holda qaytadan ro'yxatga olindi. So'nggi muhim yondashuv esa 2024 yilda yuz berdi. Mo'g'ulistonning ham qo'shilishi bilan Navruz bugun 13 ülkenin o'rtoq merosi sifatida UNESCO'ning tamsili ro'yxatida o'rin olmoqda. Darhaqiqat bu kengayish Navruzning UNESCO nuqtai nazaridan qanday ma'noga egaligi ko'rsatib beradi. Aynı bir yaşovchi miros turli jamoada boshqacha ko'rinishlar kasb etishi mumkin. Biroq bunga qaramasdan insonlarni o'rtoq qadr-qimmatlar atrofida yig'ishtira oladi. Xo'sh, UNESCO nega Navruzni shunchalik muhim hisoblaydi? Hukumatlararo qo'mitaning qarorlarida Navruz yolg'izgina bahor bayrami sifatida baholanmaydi. U milliy o'yinlar, xos yemaklar, musiqi, o'yin kulgu, og'zaki rivoyatlar va qo'l san'atchiligini birlashtiruvchi keng qamrovli bir madaniy an'ana sifatida baholandi. Bu kabi ko'rinishlarning el-yurtning madaniy o'zligini kuchaytirgani, oila va jamoa ichidagi uchrashuvlar vositasi bilan tinchlik, o'zaro hurmat va hamjihatlikni qo'llab-quvvatlagani aytib o'tiladi. UNESCO diqqat qaratgan yana bir muhim nuqta madani turli mutumanlikdir. Navruz yolg'iz bir xillikdagi bayram emas, ayni ushbu kun tegarasida shakllangan odatlar ulkadan ulkaga, hatto bir qabila yo jamiyatdan boshqasiga o'zgarishi mumkin. Mana shu bois UNESCO bu xilma-xillikning madaniyatlar aro totuvlik, bag'ri kenglik va o'zaro tushunishga qarash qo'shgan hissasini ta'kidlaydi. Ushbu merosning nasldan naslga o'tish yo'li ham juda muhim. Ma'lumot yolg'iz yozma manbalardan o'rganilmaydi. Yoshlar va bolalar tayyorgarliklarda

ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız başına ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hepsini beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

Görüşürsün sen gene, kuş olur konarsın dana. Umut gibisin, çivilerini çaksan gene.

İnsanlar kartayganda, sosu yaxşı dünyadan koşup ketiyegin oylap, mumunlukka tüskön vakit, kuday betten olarga bir neşe süyünşüler, em umutlar verilgen.

Kudayımız yağından sosu sıylı kartlarga berilgen umutlardı. Tağı süyünşülördü. Bir ükön teren alim, Kur'an'dan hem hadislerden şıgarganı bek yakşı keng em bek bağlı maneler men bildirgen. Sosu ükön alimdin sözlerinden üçüncü bir bölüktü sizlerge tömölbette aytamız.

Bir zaman yastıktığın keşesinin uykusundan, kartlıktın ertesinde uyanganım zaman, öz özüme karadım. Sosu bedenim benim, kabır yagına taban, bir enişten oy betke yugurup tüsköndöy, asıgıp ketip yatır.

Emmeni dünyaga beh berkitip baylagan, umutlarım, emellerim, üzülmüge baslagan.

Sosualler sebebi men neşe dostlarımdan, tağı sügönlerinden, ayrılık zamanının hıylı yuvup bolganını erüvetip anladım. So manevi bek yaman, em derisiz kırıngın, yaradın melhemini karadım, tabalmadım.

Kayta Veli Yatlavuşu, Niyazi Mısri'din, dil bekası, hak fenası, istediği mülkü tenim, bir devasız derde düştüm, ah ki Lokman bir haber, degen sözünü andım.

Dilimiz ben Aytal Sağık, gönlüm devam tileydi, ölüvünü tilemeydi. Tek Kuday ten mülkündün, ölgünlü tileydi, dermansız bir dert getüstüm. Sosu dertlerin sebep, ah etip inleymen, Lokman hekimdin tağı, şara tabal maganı, em kabarsız bolganı, bir dermansız dert getüstüm.

Menim savla yürüğüm, em beri kuşumen daimilik tileydi. İlahi hikmet tağı menim sosu tenimdin, bızılganın tileydi. Lokman hekimdin bile, deri tabal maganı, dermanı yok dertke düştüm.

Sosu vakıt birdenbirge ilahi maramattın em tili, em misali, kabarcısı, ülgüsü, tagı em temsilcisi, ullu şanlı peygamber Muhammed Aleyhisselam'dın savlesi em şefaatı, em bizlerge akelgeni hidayet ediyası, su sanavsız, em derisi zannetkenim yaralarga, kuşlu deri melhem boldu.

Umutsuzluğundun savlay, kapkarangı hallerini kötürüsün nurlandırıp, tab umutka avdardı.

Navavdaru Katip Bolgan, Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Katip Umut Nur Bolgan, Yavap Bolyak Manelerdi, Kelyek Yuma Aytuğdu, Kudayımız Hak bizge nasip etsin inşallah. Sağlıkla kalınız.

Efirden Türkiye Avazı, Radyo Sassalamu Aleykum. Bugün 13 Ekim, Perşembe, Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirka uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilindeki gündelik dersürlerini dinleyebilirsiniz. Dersürümüzü 16 metre 17.670 kilogöz kısa dolgun canlı frarkalı dinleyebilirsiniz. Şunikdik www.trtuzbek.com ve suni yoldaş Tursat 4 arkalı VOTES radyo kanaldan dinleyebilirsiniz. Mümkün. Bugün dasturumuza son yangilikler Türk dünyası da sahne sanatı ve Koça Lezzetleri nomli dasturunu itibarınıza havale kılamız.

degen we komitanyň kararyny şermendeli dep atady we bu karar Norwegiýada öçmez tok koldurganligini aýtdy we Janubi bu Afrikalyk sudya we insan hukuklary himoyaçysy Navi Play hem harbi cinayetler ve insaniyetke karşı cinayetlerge karşı kuraşı üçün hem Cuma günü üçbu nüfuzlu mükafatke layık görüldü. Panama kuşlu zilzadan son hem yirik tabi afat elan kıldı Merkez Amerika devleti Panama'da yüz bergen 7.7 magnitudali zilzile binaların kulaşka paytaht ve himmasiga sebep oldu. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra ham halok bo'lganlar haqida xabar berilmadi. Prezident Xose Raul Moreno juma kuni yuz bergan zilzilada yirik tabiiy ofat deb atadi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu vaqt yerning sayyoz qatlamida yuz bergan zilzila qarib ham 4.5 million aholiga ega mamlakatda barcha hududlarga silkinish kuzatildi. Nobel Tinchlik mukofoti sahibasi Navi Play mukofotini xalqaro jinoyatlar qurbonlariga bag'ishladi. 2026-yilgi Nobel Tinchlik mukofoti sahibasi Janubiy Afrikalik huquqshunos Navi Play mukofotini xalqaro jinoyatlarda jabr ko'rganlarga bag'ishladi hamda dunyo yetakchilarini xalqaro huquqqa rioyat qilishga chaqirdi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

0: د انکرا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه ونې کې هنو هرکلی کوم ستاسو پام راړوم د نن ورځې خبرونه ته.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio, la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.

Gel paylaşalım ne var ne yoksa her şeyi yitirmeden. Gel kirlileri denize çekelim.

0: Turkiyaning Sesi radiosi dasturi Anqara. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqinli 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara.

Filistin'in ilkleri ve yaşırın hikayeleri. Osmanlı okuyucular, tasavvur qiling. Bir kişi karanlık tunda taşkarga çıkadı. Qo'lida harita yok, kutubnuma yok. Bugün dünyanın barmoqlarımız uchiga keltirib qo'ygan mohvoralar henüz kashf etilmagan. Biroq boshini yuqoriga ko'targanda u yerda bordirlar. Yuzlab minglab yorug'lik nuqtalari. Insonning shu lahzada o'ziga bergan ilk so'rog'i shu edi. Men qayerdaman? Insoniyat osmonga yolg'iz hayrat bilan boqmadi. Aziz eshituvchilar, uni o'qishni xuddi bir til kabi ichishni o'rgandi. Chunki ba'zan osmon yer yuzining eng sof xaritasi edi. O'rta asrlarda Baytul Muqaddas deyilganda ko'pincha zihinlarga qal'a devorlari, ibodatgohlar va muqaddas makonlar kelardi. Biroq bu shaharning oz bilingan, ammo juda chuqur ilmiy bir o'lchami ham bor edi. Baytul Muqaddas koinot aniq hisoblangan bir riyoziyot markazi edi. Endi sizni Baytul Muqaddasning tor ko'chalariga, Masjid al-Aqsoga boradigan Bobil silsila sarakidagi Tarixi Xolidiya kitobxonasiga olib borishni istaymiz. 1900-yilda qurilgan va Falastinda xususiy tashabbus bilan ochilgan ilk arab xalq kitobxonasi bo'lgan Xolidiya taxminan 1200 nodir qo'lyozmaga mezbonlik qiladi. Masjid al-Aqso kitobxonasi va Xolidiya kabi markazlarda saqlangan bu yozmalar orasida yulduzshunoslik va ilm miqot sohasida yozilgan eng qimmatli asarlar o'rin olgan. Bu merosning eng yirik misollaridan biri 14. asr munajjimi Zayniddin al-Karakiga tegishlidir. Al-Karaki to'g'ridan to'g'ri Baytul Muqaddasning kengligiga moslab maxsus falki hisob jadvallari tayyorlagan edi. Bu jadvallar bizga shuni ko'rsatadi. Baytul Muqaddas faqatgina muqaddas hisoblangan bir shahar emas edi. Shuningdek, arzi baladi o'lchangan osmondagi o'rni riyoziyoti jihatdan aniqlangan bir shahar edi. Chunki bir osmon ostida yashasak-da, bir yulduzning ufqidagi burchagi siz turgan shaharga qarab o'zgarardi. Baytul Muqaddas uchun alayda bir hisob kerak edi. Bu nuqtada biz Baytul Muqaddas

Ülge çıkanlarının sarguzaşlarına utanmaz. Kelgüs haftada dünyanı gezgen falastinlikler. İni onu ostuda sayorlar, tüccorlar ve oğlumlarının izinden boramaz. Yine kayta görüşkünce hayır amon kolin. Falastinin ilkleri ve yaşırın hikayeler.

0: Türkiye'nin Tehi Radyosu.
1: Ye Sıdayı Türkiye.
2: Ana vatan ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este é a rádio Voz da Turquia.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
12: It Turkiye Hangya Radyo ya.
4: Oldu Radyo Glas Turkiye.
13: Turkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.